Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, insanların sahip oldukları dünyalıkları ortaya koyarak şöyle dedi. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu açlıktan kıvranıp durduğunu, karnını doyuracak adi bir hurma bile bulamadığını gördüm.

0: Gördüğüm günden beri ey Gülirana seni, gözlerim yollarda ol gözleri ela seni. İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu, ararım her yerde ey kâmet-i bâlâ seni. Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu, dolaştığım her yerde duymuştum cana seni. Bahçenin içindeki yemyeşil fistanınla gördüm güzeller arasında müstesna seni.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.
1: Bera İbn Azib'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Teyze, anne yerindedir. Amr bin Abese, Allah ondan razı olsun, anlatıyor. Mekke'deyken, peygamberliğinin ilk zamanında onun yanına vardım ve sen kimsin dedim. O da peygamberim dedi. Peygamber ne demektir dedim. O da Allah beni vazifeli olarak gönderdi dedi. Ben hangi şey ile gönderdi deyince akrabayı görüp gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere buyurdular.

0: mübarek peygamberimizin en etkileyici vuruş ifadesini. Dedi ki, Allah'ım sen Muhammed'ini sevdiğin müddetçe, sen Muhammed'inden razı olduğun müddetçe yaşadığı hiçbir şey önemiyor. Ne kanının, ne adam yerine konulmayan taşlanmasının, silmekte olduğum kanlarımın da önemi yok. Kurban olduğum Allah'ım, yeter ki Muhammed'ine sevdiğini söylemeye devam et. Eğer onun izindeyseniz, ne balkondaki çayınızın, ne çay gibi akan kanınızın, ne rahat koltuklarınızın, ne ayak altında linç derecesinde ezilen bilallerin konumunda olmanızın hiçbir şeyin önemi yok. Bunlar hep arzi şeylerdir. Ölünce hepsi sıfırlanacak arkadaşlar. Geçici zevklerin de, geçici acıların da önemi yok.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyorduk. O sırada Ensardan bir kişi gelip, kendisine selam verip geri döndü. Rasulullah o kimseye, ey Ensari kardeş, kardeşim Sa'd İbni Ubade nasıldır diye sordu. O da biraz iyice cevabını verdi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden hanginiz onu ziyaret etmek ister dedi ve ayağa kalktı. Biz de onunla beraber ayağa kalktık. Bizler 10 kişiden fazlaydık. Ayaklarımızda ne ayakkabı ve ne de huffe, genellikle deriden yapılan ve mes yapmak için kullanılan bir ayakkabı çeşidi vardı. Başlarımızı örtecek keppe de yoktu. Başlarımız açıktı. Üzerimizde gömlek de yoktu. Nihayet çorak arazide yürüyerek Sa'd'ın yanına geldik. Peygamber ve beraberindeki arkadaşları ona yaklaşsınlar diye yanında bulunanlar geriye çekildiler de biz hastanın yanına oturabildik.

Ben aciz bir çareyim. Şu dünyada bir avareyim. Başka kapı mı var ki gideyim? Bana dost Allah yeter. Varsın sizin olsun yalan dünya. Yüksel yükselebildiğin kadar makamda. Bitecek bir gün ömrün Azrail kapını çalınca. Bana dost Allah yeter. Gülmelerin ağlamaya inkılap edecek. Gelmez sandın haşir elbet gelecek. Güvendiğin herkes seni terk edecek. Bana dost Allah yeter. Dünyada çekmediğim acı mı kaldı? Benim için en büyük ceza sensizlik anı. Issız çöllerde bırakma beni sensiz. Bana dost Allah yeter. Şah damarımdan daha yakınsın bana. Ben ise hep uzaktaydım sana. Arsız halimle şimdi geldim kapına.

Ol der, oluverir. Kudretinin ihtişamına akıl merer. Alemlere Rabsın. Ben aciz bir kul. Bana dost Allah yeter.

kandım ben dünyanın yalan yüzüne. Kıymetini bilemedim, nankörüm. Elmas olsam kaç yazar bilmeyenin elinde. Bana dost Allah yeter. Umudumu kesmedim, merhameti yüce. Bütün annelerin şefkatleri birleşse, okyanuslarda damla dahi etmez. Bana dost Allah yeter. Sırtımı dayadım ben hakiki dosta. Kainat duman olmuş kimin umurunda? Akıbetimden endişem yok. O var ya, bana dost Allah yeter. Bunca zamandır karşılıksız sevdim beni. Hiçtim, yoktum, var ettin yoktan beni. Bırak anlamasalar da nankörler seni. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter.

0: Bana dost, Allah yeter.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.
1: Sizin yeriniz burası.

Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet malı taksim ediyordu. Ya Resulallah, kendilerine ganimet malı verilmeyenler, verilenlerden daha fazla o mala layıktır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, onlar beni iki durum arasında bıraktılar. Ya çirkin sözlerle benden mal isteyecekler, vereceğim, ya da vermeyeceğim de, onlar beni cimrilikle suçlayacaklar. Halbuki ben cimri değilim.''

Fani dünyamın gerçeği sensin. Evvelim, ezelim, ebedim sensin. Bir çulum yok ama servetim sensin. Ben sana tutkunum ya Resulallah. Ben sana aşığım ya Resulallah. Ben sana vurgunum ya Habiballah. Tutkunum sana, tutkunum sana ya Resulallah. Tutkunum sana ya Habiballah. Tutkunum sana ya Nebi.

0: İyileri Allah Teala yalnız bırakmaz. Allah Teala kullarını yardımsız bırakmaz. Sadece biz Allah Teala'yı unuttuğumuzdan dolayı ümitsizliğe düşüyoruz. Etrafımıza bakıyoruz ve diyoruz ki yani, evet yani ben desem ki ben çalışmıyorum. Ben gerçek manada Allah Teala'nın dinine hizmet etmiyorum, milletime işte gayret göstermiyorum deyip kendimi eleştirsem bu çok güzel bir şey. Fakat onu değil, işte yeni nesil berbat durumda. Efendim işte yani başkalarının eksiklerini, o da aslında kendi zamanından.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mal biriktirmek için halktan isteyenler gerçekte ateş koru istiyorlar demektir. İster az istesin, ister çok istesin.

Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın.

0: Sahabeden birisi bilgazlığından bir yanlış yorum yapmış. Allah'a dönmüş demiş ki, ya Rabbim dünyadayken ne çektiriyorsan çektir bana, ahirette çektireceklerini bile dünyada çektir demiş, bir daha ahirette bir şey görmeyeyim. Acayip bir iş. Peygamberimizin hayatında yapmadığı bir dua veyahut da bir yorum biçim. Allah'ım dünyada ne çektireceksen tamam, programda kaderde ne varsa, bir de demiş mezar mahşer, hani gideceğiz ahiret yolculuğunda demiş, asla orada bana çektireceğini burada ver de çektirme, ben dayanamam korkarım demiş. Adamcağız bir kucağa sığacak çocuk kadar erimiş. Peygamberimize apar topar haber vermişler. Ya Resulallah, senin filanca sofu adamın, çok böyle hani vera sahibi, kıymetli sahaben eriyor, gitmek üzere. Apar topar gelmiş Peygamberimiz. Peygamberimiz çok canlı birisiydi. Hiçbir cenazeyi, hiçbir hastayı, hiçbir nikahı, hiçbir küs insanı, hiçbir sorunlu kimseleri asla arkadaşlar kendi başına bırakmazdı. İlla ulaşırdı, erişirdi. Evelallah. Her istenilen noktada onu bulurdunuz. Ağırbaşlı, vakur ama çok aktif birisiydi. Hemen ulaşmış. Demiş ki, bana yaptığın duayı söyle demiş. Dünyadaki çektiğime ilave et, bir de ahirette çekeceklerimi Allah'tan istedim demiş. Kendi kendine çekiyorsun sen demiş. Bu fotoğrafın program dışı. Bu görüntün kendi kaşıntın demiş. Sen Bakara suresinde mükerrem benim namazlardan sonra dua listesinde okuduğum, tavsiye ettiğim şu ayeti düşünerek hiç okumadın mı demiş. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azabennar. Allah'ım bize dünyada da kıyak ver. Kıyak yap. Ahirette kıyak yap. Burada da güzellik lütfen. Orada güzellik Allah'ım. İki adresim de güzel olsun. Ne olur kurban oldum Allah. İki adresim de güzel olsun. Ve hak etsem bile suçlarımdan dolayı yanmayı hak etsem bile acı bana, ne olur azabından da ateşinden de koru. Azaben nar. Nar ateş demek. Ateşten de koru Allah'ım demiş. Allah-u Teala size o ateş aşamalarında rahmetini göstermiş.
1: Ya Halik, ya Halik. Sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halim.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi.

0: Üsame'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse hesapları görülmek üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanlarınsa ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı."
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

0: Müslümana maddi manevi işkence ve eziyet eden kas katı kafir topluluğu ile onlara direkt endirekt destek veren, psibo destek sağlayan, alkışlayan, onaylayan olur izni Orta Doğu'da veriyorlar bugün. İsrail'e olur onay veren, izin veren birçok Yahudileşmiş Arap toplumu var. Toplumun liderlerini kastettim. Halka hürmetimiz var. Allah diyor ki o peygamber kadri Siyonistlerle aynı cehenneme tıkayacağım sizi, ben aynı cehenneme. Ben Allah olarak söz veriyorum. Sizi onlara göz kırpan, onları palazlandıran, destekleyen, onları güçlendiren, size dikkatli olun lütfen. Özellikle ekonomik konuda onların kesesine kasasına giren mevzularda biraz daha seçici olun. Elinizde isimler olsun, rakamlar olsun. Çoluk çocuğa benzer şeyleri önerin. Size dikkat edin sevgili kardeşim.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyametin dehşetinden insanlar öyle bir terlerler ki onların terleri yerin 70 arşın derinliğine ulaşır. Ter onların ağızlarına ve kulaklarına kadar ulaşır.

0: Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.
1: İbn-i Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehenneme kimin gitmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın, garip olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu, insanlarla olan ilişkilerini kolaylıkla bitiren kimseleri.

Bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere şehittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın

0: Kıvrım kıvrım Hakk'a uzanan ışıktan yolda, bendik adına her şeyini aşan kahraman, hilkate ait sırların anahtarı onda, büklüm büklüm bir yumak onun elinde zaman. Durmuş gök yolculuğuna rampalar kuruyor, ermiş Hızır'la bir halvete önceden önce, gelip geçene şafak mesajları sunuyor, bağrında tek ışığın çakmadığı bir gece. Elinde meşale saçıyor nur üstüne nur, kandiller sıra sıra geçtiği her bucakta, atlas ikliminde her dem üfül üfül huzur, tütüyor amber kokusu tüten her ocakta. Yeşeriyor geçip gittiği yerler ardından, nara atıyor ovalar, obalar, yamaçlar, rüzgar bahar kokusuyla esiyor her yandan, artık doğruluyor devrinen bütün ağaçlar. Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası, dilinde bir yanık türkü, gönlünde heyecan, gözlerinde rengarenk ahiret haritası, bendiğinde nokta nokta ötelere iman.
1: Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: akıllı kişi nefsini hesaba çekerek nefsine hakim olup ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise nefsini arzularının peşine takıp da kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın Allah beni bağışlar diye hayal kurarak Allah'tan bekleyen kimsedir.

Toplum sadece imanın zapt edeceği kadar, ortam o kadar serbest ki. Hiç kimse kimseyi kınamıyor, ayıplamıyor, yanlış demiyor, doğrusu budur diye önüne koymuyor. Herkes alabildiğince yaşıyor. Müslüman hanımların fotoğrafları bir başka oldu. Erkekleri başka oldu. Light'ını mı, heart'ını mı efendim, özel dünyalar oluşturdular. Özel bir hayatlar sürüyorlar arkadaşlar. Acayip. Seni sadece bugün iman durduruyor. Örf yok artık, adet yok artık, töre yok artık, kamuoyu baskısı yok artık. Bugün misal iman durduruyor. İçmiyorsak imandan, zina etmiyorsak imandan, rüşvet almıyorsak imandan, faizden alıkoyan şey de aynı şey. Bizi sabah namazına kaldıran güç aynı güç. Malımızın 1/40'ını hesaplattıran güç aynı güç. Hacca götüren güç aynı güç. Millet değişik parçalarla mutlu olurken bizi zikrettiren güç aynı güç. Herkes farklı kitaplarla yoğrulurken Kur'an-ı Kerim açıp ağlamakla okutan güç aynı güç.

Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

İbn-i Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, bir kadını öpmüş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah, gündüzün başında ve sonunda, bir de gecenin erken saatlerinde namaz kılmaya devamlı ve duyarlı ol. Çünkü iyilikler kötülüklerini giderir. Allah'ı hatırında tutanlar için bir hatırlatmadır bu. 11 Hud 114 ayetini indirdi. O kimse, ey Allah'ın Resulü, bu hüküm bana mı aittir? Dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bütün ümmetime aittir buyurdu.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Bakî mezarlığına giderek şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarı. Yarın için başınıza geleceği söylenen şey yani ölümle karşılaştınız. İnşallah biz de yakında aranıza katılacağız. Allah'ım, Bakî'ül Gargat mezarlığında yatanları bağışla.

basir, ya basir. Körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

0: Sizin o kalbe dokunma meselesini söylediğinizde Şırnak, Cizre ve Silopi 3 yerde bir program yapmıştım. Programlardan bir tanesinde birisi geldi, dedi ki abi ben annemi getirdim buraya. Yalnız dedi annem hiç Türkçe bilmiyor. Dedim o zaman niye getirdiniz annenizi? Dedi özellikle istedi. Peki beni anlamıyor ama. Dedi siz Resulullah'ın ismini anıyorsunuz ya. Onun için dedi geldi buraya.
1: Bitti işte.
0: Yani bazen mesela sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Deseniz ki hani şunu bir aç diye birkaç kelimesini söylerim. Fakat okuduğum zaman böyle yüreğimden bir, hani Necip Fazıl Kısakürek der ya, kalbimi bir cımbızla arşa yükselttiler diye. İnsanın içini böyle, evet, ayağa kaldıran şey.
2: Efendim.

Ebu Muhammed Fedale İbni Ubeyd el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da yeteri miktarda geçimi olan ve buna kanaat eden kimse ne mutludur.

0: Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak ki siz yakında bir yer fethedeceksiniz ki orada para birimi olarak dirhem ve dinar yerine kırat kullanılmaktadır. Değişik bir rivayette ise siz kıratın kullanıldığı Mısır'ı fethedeceksiniz

oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlarla aramızda bir akrabalık, bir de hısımlık bağımız var. Bir diğer rivayette de şöyle buyrulur: siz orayı fethettiğiniz zaman halkına iyi davranın. Zira onlara karşı hısımlık ve akrabalık bağımız vardır.

0: Orta Doğu'daki dertli Müslümanlara Allah yardım eylesin. Dünyanın her neyse mağdur mazlum, boynu bükük, Allah diye inleyen, tutacak hiçbir dalcağızı kalmamış. İnsanların böyle gündeminden bile düşmüş ama Allah'ın sürekli rahmet gündeminde olan o insancıklara, o Müslümancıklara Allah imdad eylesin, hüsret eylesin, yardım eylesin. Kızıldeniz'de boğulan Firavun gibi Akdeniz'e toplandı emperyalistler. Allah Akdeniz'i Kızıldeniz'e dönüştürüp onlar orada boğulsun.
1: Amin.
0: Akıbetimiz, ahiretimiz hayır olsun.
1: Amin.
0: Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
1: Amin.
0: Allah-u Teala biz ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin, aktif fiili. Duyarlı eylesin. Allah-u Teala ülkemizin doğusuna, güneydoğusuna huzurcuklar versin.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
3: Bir yol. Sonu olan ama bilinmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bir yol. İçinde insanlar var. Hepsi gidiyorlar. Bazıları tüm temiz ve mübarek halleriyle düzgün ilerliyorlar, Rahman'ın istediği gibi. Bazıları ise ters istikamette geri geri gidiyorlar. Ve tüm insanların hiçbirinin inkar edemediği bir buluşma noktası var. Yarını olmayan vuslat gecesi. Yarını olmayan vuslat gecesi. Önceden gönderdiğin iyi ya da kötü amellerinle buluşma gecesi, ölüm. Ehli hayalinin, çocuklarının, evlatlarının, yakınlarının, hanımının ağlamaları, sızlamaları, ahı eninleri senin için faydasız, seni götürürler. Omuzlar üstünde giderken insanlara seslenirsin. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımıyor musunuz? Hani beni çok seviyordunuz? Hani dostum olduğunuzu iddia ediyordunuz? Sonra kabir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sonrası nebilerin, peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği bir mekan. İnsanlar orada perişan olmuşlar. Peygamberler dahi Allah'ın en yüce yarattığı o mükemmel insanlar dahi nefsi nefsi diyorlar. Ümmetlerini unutmuşlar. Kendilerini düşünüyorlar. Ve orası herkesin perişan olduğu, müthiş derecede terlediği bir yer. Terler kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin boğazına, kiminin belki defaatle boyunu aşacak bir şekilde yükselmiş. İnsanlar terlere boğulmuşlar, feryat ediyorlar. İşte orası mahşer. Galiba hesap başlıyor. Amel defterleri dağıtılıyor. İnsanlar bir köprünün başındalar. Altında cehennem var. Defterini sol elinden alanlar, teker teker kıldan ince, kılıçtan keskin olan o köprüden aşağıya düşüyorlar. Sonrası malum. Bazıları göz açıp kapayıncaya kadar, bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları at üstünde koşar gibi, bazıları insan gibi koşar gibi, bazıları yürüyerek, bazıları sürünerek geçiyorlar. Herkes günahı nispetinde aşağıdan ateşlerin, alevlerin kendisini yalamasıyla oradan geçiyorlar. Orası sırat. İşte sonu olan, görülmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı, bazıları için ebeden azabın, bazıları için ebeden mükafatın ve sonsuz nimetlerin başladığı bir yol. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu ömür yolunu hayırla itmam edenlerden eylesin cümlemizi. Allah'ın rahmet ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, tehlikelerden selamete çıkarıcılığı hali üzerinize olsun.

Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir kadın gelmiş bir şeyler istiyordu. Yanımda da tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocukları arasında bölüştürüp kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olup bitenlere haber verince şöyle buyurdu. Her kime Allah kız çocuklarından verir de o da onlara iyi davranarak İslami bir terbiye ile yetiştirirse o kız çocukları o kimse için cehenneme karşı perde olurlar.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü asabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe, senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat. Gökler Allah sesiyle iniyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü killusu Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbise

Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine. Gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi, Allah dedi, tek bir Allah, Muhammed'i yaratan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kabbin Malik Kabe'nin kapısında el pençe sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti. Seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kabe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kabe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kabe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır içinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kabe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke, aç kapılarını Kabe. Çünkü Resulullah geliyor, Muhammed geliyor.

Ebu Bürde'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir savaşa çıkmıştık. 6 kişi biz nöbetleşe bir deveye biniyorduk. Ayaklarımız aşınıp delinmişti. Benim de ayaklarım aşınıp tırnaklarım düşmüştü. Ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Bundan dolayı bu gazveye Zatürrika, çaput sarılıp dolanan gazve adı verildi. Ebu Bürde şöyle devam etti. Ebu Musa bunları söyledi, sonra da yaptığından hoşlanmadı ve bunları söylemekle hiç de iyi etmedim diye pişmanlığını dile getirdi. Ebu Bürde, Ebu Musa'nın bu tavrını, herhalde o yaptığı yiğitliğin ve iyiliğin açıklanmış olmasını hoş görmedi diye yorumladı.

0: Garip bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İslamiyet hangi konuya Allah ve Resulü yüklenmişse Müslümanlar o konuda gevşek. Oku diyen bir din, en az okuyan toplum. Namaz dinin direği, %90 namaz kılmıyor. Ya temizliği imanın yarısı sayan, temizliği imanın ürünü sayan, temizlik hakkında o kadar açıklamalar, bağışlayın, cünüplükten yıkanmayı, hayız nifastan yıkanmayı, hacca umreye yıkanmayı, günahkarsan tövbe edip yıkanmayı, haftada en az bir kere yıkanmayan kimse bir vacibi terk etmiştir diyen, yemekten evvel elini yıkamayı, sonra yıkamayı, yani elbiseni temizle diyen ayetler, siyabeke fedahir, yani kırla gidiyor, hangi konuya İslam yükleme yapmışsa, Müslüman orada bir tırsmış, hemen kaytarmış. Artık yeter. Artık yeter.
1: Allah, Allah. Sensin Allah. Sanadır kulluğum. Sendedir çarem. Seninledir varlığım. Seni arar ruhum. Seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtaç. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır. Sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır. Sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok. Sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü. Başkasına rağbet ettirme kalbini.
2: Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eşari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, gündüz günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için, geceliğin rahmet elini açarak tövbeleri kabul eder. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için, gündüz rahmet elini açarak günahları bağışlar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar, bu böylece devam eder gider.''

Hakkı!

Esma binti Ebu Bekir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Esma, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu demiştir. Malını, mülkünü Allah için harcamayıp bağlatma, bekletme. Senin de rızkın bağlanır. Allah da sana sıkarak verir. Başka bir rivayette, infak et, sayıp durma. Sana da sayıyla verilir. Fazlalık malını ve paranı muhtaç kimselerden esirgeme. Senin de rızkın engellenir.

Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Aşıktır sana ümmet,

Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin.

Ebu'l-Abbas Sehl İbni Sa'd Es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, bana yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle," dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Dünyaya fazla bağlanma ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekilere göz dikme ki insanlar seni sevsin."

0: Allah bu tatlısından sizi çıkartacak. İmtihanlarınız olacak. Hiç kusura bakmayın. Ya böyle vagona binip böyle sallamayacaksınız. Uçağa binerken son poz olmayacak böyle şey. Görüşürüz. Hadi öptüm. İyi günler. Hangi kafede buluşuyoruz? Nereden nargile fokurdatıyoruz? Bu keyfin Allah bir sallamasını yapacak, haberiniz olsun. Bu aşırı keyfin, bu aşırı rahatın, bu aşırı salmışlığın, bu kendi dinini kendi aşındırmanın, kendi dinini kendini yalamaya dönüştürmenin, gönüllü olarak isyan etmenin, gönüllü olarak ibadet terk etmenin, gönüllü olarak lahit başmanın, Allah bir ön camdan seni çıkartma imtihanını yapacak, bunu bilesin.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Ebu Şüreyh Hüveylid İbni Amr el-Huzai'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Allah'ım, iki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının yenmesinden insanları şiddetle sakındırıyorum.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
2: Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.

Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu günden vefatına kadar elenmiş unla yapılmış beyaz ekmek görmedi. Sehle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında siz elek kullanır mıydınız diye soruldu. Sehl, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği andan vefat ettiği ana kadar elek görmedi dedi. Elenmemiş arpa ununu nasıl yiyordunuz dediklerinde o, biz onu öğütüp savururuz. Uçanı uçar, kalanını da hamur yapardık dedi.

0: Allah-u Teala proje istiyor. Ya ben size yardım edeceğim. Tamam, bunda sorun yok. Yapacağın şeyi bir görüşelim. Bir, tüm ülke genelinde hakkını vere vere namaz kılacağız. Birinci namaz kılmak. Bu iş namazsız olmaz. Namazı olmayana, kesinlikle Allah'a, bedenen de tapmayana Allah yardım etmez. Kafanda Allah'a tapıyorsun. Rabbimsin, mabudumsun. Ben de senin abidinim, kulunum. Sorun yok. Ama bedenin tapmıyor beyim. Bedenin tapmıyor Allah'a. Bedenin Allah'ını dikilmiyor, bükülmüyor, yıkılmıyor, kıvrılmıyor. Tesbihi yok, tekbiri yok. Ya Rabbi diye iki büklüm edeple, nezaketle, huşuyla, alçak gönülle dua yok. Sizin bana duanız olmazsa, sizin yaradan Allah'a bir yalvarınız, duanız, ibadet olmazsa neye yararsınız?
1: KFM.

Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Babısa İbni Mabed'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varmıştım. Bana gerçek Müslümanlığın ne olduğunu sormaya mı geldin buyurdu. Evet dedim. O zaman şunları söyledi. Kalbine sor. Kalbine danış. Kalbine müracaat et. Gerçek Müslüman olmak demek, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah ise, kalbini tırmalayıp seni rahatsız eden ve başkaları sana nice nice fetvalar verse bile, kalbinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.

Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

Bera İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, kabirde sorguya çekildiği zaman, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Rasûlü olduğuna şehadet eder. İşte bu şehadet, Kur'an-ı Kerim'deki Allah sağlam sözle iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sapasağlam ve dosdoğru kelime-i tevhid sözüyle sağlamlaştırır. Zalimleri ise sapıklık içinde bırakır ve Allah dilediğini yapar. 14 İbrahim 27 ayetinin delalet ettiği manadır.

Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.

0: Eskiden salavatlarla, tekbirlerle dünyaya gelirdiniz. Salavatla, tekbirle. Şimdi arkadaşlar hoptirnamla dünyaya geliyorsunuz. Çistakayla dünyaya geliyorsunuz. Buna rağmen biz ehli zikir olmaya çalışıyoruz. Buna rağmen biz o kanımızın yanlış akışını durdurmaya çalışıyoruz. Yanlış yönlendirişimizi preslemeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla hiç umutsuz olmayın. Birkaç tane göründü kirliliğine, açıklığına, alkolüne, bonzaisine, efendim şunu kesti, bunu konteynere koydu, bunu yaktı, bunu yıktı. Bunlar Yahudi güdümlü medyanın tezgahları daha çok. Çoğalsın diye bunları sürekli tazeliyorlar. Şunu unutmayın. Gerçek haber diye sokuşturan o haberlerin temelinde şu var. Genel kural. Arapça kaide-i külliye. Pislikler anıldıkça, anlatıldıkça, tekrar edildikçe çoğalır.
1: Sizin yeriniz burası.
2: Ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın, bir kaçı beyaz. Mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci. Kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci. Açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş. Yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş. Bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et,

ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş. Sonra ürfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

Sehl İbni Sa'd Es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

Peygamberi ile çıkmıştı yola. O emre inkiyat ki akıbeti hayır ola. Takibi nur efşandır üç lem'ayı tecelli, Bursa'nın semasına bir nuzul-i teselli. Mekan burada, ikram burada, han burada, kenzi mahfi, irşad-ı sultan burada. Baba duası almış, Resul'e torun olmuş, o sultanlar sultanı, emir sultan burada. Buhara'da tuluğu, Medine'ye usulü, emri sultani ile kararı oldu Bursa. Çalıştı, aydınlattı, gönüllere şah oldu. Teselli seda ile kalpler inşirah buldu. Herkesin hocası, her bir derdin babası, la yazmaz defterinde olumsuzluk sadası. Hep onun dostlarıdır o somuncu babalar, Hacı Bayram-ı Veli, Fenari Mollalar. Hepsi birden o Risalet halkanın serzakiri, hallerine şükreden bir ganiler fakiri. Emir Sultan ve Erguvan, iki eşsiz güzellik, müridanın içtimağı pek doyulmaz bir şenlik. Çılgınca renkler salmış, açılmış al al olmuş, ihvanlar şenliğine mukaddematı an olmuş. Bayram sembolü Erguvan, açılır haşmetiyle, merhamet, sevgi, paylaşım arz olur hikmetiyle. İlim, ahlak ve irfan onda temerküz etmiş, Bursa'nın afakını nuruyla lebriz etmiş. Peygamber aşıkları, manevi mimarımız, o sultanlar sultanı, pir emir sultanımız.

0: Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.
1: İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tuttu ve dünyada sanki bir garip veya yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlığın yerindeyken hastalığın, hayattayken ölümün için hazırlık yap.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetin yarabbim.

dilimde tek dua, sana kavuşabilsem. Kavuşunca bütün dertlerimi döksem, her gece ağladım adını anarken. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Ben seni

0: Aşk ilk etapta söyleyebileceğimiz şey bir insanın kendi kalp atışını duyması, hissetmesi. Normalde insan kalp atışını duymaz. Yani kalbini de her zaman hissetmez. Bir problem varsa hisseder. Bir ağrı varsa hisseder. Aa, benim kalbim der. Aklına kalbi gelir. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka yolu yok.
1: Ebu Said el-Makburi'nin Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayetine göre Ebu Hureyre bir gün önlerinde kızartılmış bir koyun bulunan bir toplumun yanına uğradı. Onlar sofraya davet ettilerse de o yemekten çekindi. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeğine bile doymadan dünyadan göçüp gitti dedi.

Gurbette günler geçmiyor, dalımda çiçek açmıyor. Gönül yandıkça yanıyor, yetiştirin Muhammed'e.

Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.

Cerir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm Müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp, siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım.''

0: Cabir İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İçinizde en çok sevdiğim kişi ve kıyamette bana en yakın mesafede bulunacak kimse, iyi huy ve iyi ahlak sahibi olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerse, güzel sohbet ediyor dedirtmek için, sözünü beğendirmek için, avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat parçalayanlardır. Ashab, ya Resûlallah, uzun uzun konuşanları ve avurt şişirenleri bildik ama mütefeyhık dediğiniz kimseler kimlerdir denilince, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de kibirlenen, büyüklük taslayan kimselerdir buyurdu.
1: Gönüllü terk ettiğiniz ibadetler hariç, işlediğiniz zulümler hariç, bilinçli farkında olarak düştüğünüz, düşürdüğünüz haramlar hariç, hiçbir şey aleyhinize değildir. Hepsi hayrınızdır. Hayırdır, hayırdır. Gözyaşlı günlerdeyseniz, cehennemi söndüren bir gözyaşıdır. İşe Allah korkusuna karışırsa. Tebessümlü günlerdeyseniz, tebessümünüz sadakadır. Gönül almak, espri yapmak, insanları mutlu etmek, bir bakışınızla bile, bir sözünüzle bile insanların yüreğini onarmak, yaralı gönülleri sarmak, ondan kazanırsınız. Paralıysanız infaktan kazanırsınız. Parasızsanız sabırdan kazanırsınız. Sağlıklıysanız afiyetinizi gece gündüz Allah yolunda arkadaşlar hizmetle terleyerek kazanırsınız.
2: Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.
3: Yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de bir ev, geceliğin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca, ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz buyurdular.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: Hay Allah!
1: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, minber üzerindeyken, sadaka vermekten, dilenmeyip, iffetli yaşamaktan bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur. Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Üstteki el, veren eldir. Alttaki el ise, dilenip alan eldir.''

0: Mekkeli müşrik ordusu içindeki süvariler Müslümanlara bağırıp kendileriyle dövüşecek er istiyordu. Bunların en meşhuru Amr bin Abdüvet'ti. Pusat kullanmadan namlı, mahir bir süvari. Bu sebeple kimse onun karşısına çıkmak istemiyordu. Ancak Hazreti Ali, "Ya Resulallah, onun karşısına çıkıp ben dövüşürüm," dedi. Peygamber Efendimiz, "Sen otur ya Ali, gelen Amr bin Abdüvet'tir," buyurdu. Amr tekrar Müslümanlara meydan okudu. "İçinizde muharebe meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede?" Hazreti Ali tekrar karşısına çıkmak istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine, "Ya Ali, o Amr İbni Abdüvet'tir," buyurdu. Karşısına kimsenin çıkmadığını görünce Amr iyice şımardı. Küfür ve hakaretlerle Müslümanların izzeti nefsine saldırdı. Hazreti Ali tekrar cesaretle yerinden fırladı. "Onunla ben dövüşürüm ya Resulallah," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Ya Ali, o Amr bin Abdüvet'tir," buyurdu. Hazreti Ali, "Amr da olsa çıkar ve onunla dövüşürüm ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz, Allah'ın arslanına müsaade etti. Bizzat kendi eliyle zırhını giyindirdi. Ve Zülfikar adlı kılıcını dualarla beline bağladı. Kendi sarığını çıkarıp Hazreti Ali'nin başına sardıktan sonra ellerini göğe uzattı. "Ya Rab, amcam oğlu Ubeyde Bedir'de, amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amcazadem Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle, beni de yalnız bırak," diye dua etti. Ve cenk meydanında herkesin sonucunu merakla beklediği büyük bir cenk başladı. Tecrübeli savaşçı Amr bir vuruşla Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkanı delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sır ondaydı. Amr'ın boynunun köküne Zülfikar'la şiddetli bir darbe indirdi. Bir anda çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Müşriklerin ünlü savaşçısı Amr İbni Abdüvet, gövdesinden ayrılan başıyla kanlar içinde yatıyordu. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, herkesin kulaklarını çınlatan bir tekbirle cenk meydanına inletti.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

senin sevgini sığdıramam ki aleme. Tutamam, yazamam alsam kalemi elime. Kavuşacaksam hemen sarsınlar beni kefene. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed.

Sa'b İbni Cessame, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir yaban eşeği hediye etmiştim. Fakat kabul etmedi. Yüzüme bakıp da üzüldüğümü görünce, hediyeni ihramlı olduğum için almadım buyurdu.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya Zahir, ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Biz de yıkılmak üzere olan kulübemizi onarıyoruz dedik. Bunun üzerine, "Ölümün bu yıkılma işinden daha çabuk geleceğini sanıyorum." buyurdular.

Ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozdur.

Diz çök kafir diyecek Allah. Diz çök. Adi adam diyecek. Secdesiz herif. Diz çök. Casiyeh diyor Kur'an. Hemen diz çökeceksin böyle. Külle ümmetin casiyeh. Tüm insanlık, tüm toplumlar, tüm topluluklar diz çökertilecek diyor. Sure-i Casiye var Kur'an'da güzelim. Diz çök. Hadi çökme bakalım. Çökertileceksin. Müslümanlara yaptığın eziyetten dolayı böyle ceza çekiyorsun. Hemen aklınıza Myanmar geliyor. Gazze aklınıza geliyor, haklısınız. Rabia işareti 12 bin şehidin verildiği, modern firavunların sokaktaki keklik gibi avladığı Müslümanlar ve onlara eziyet edenler aklınıza geliyor. Geliyor da geliyor işte canım. Kabil sokakları, Afgan dağları aklınıza geliyor, Orta Doğu. Onlar zaten arkadaşlar naneyi yedi. Onlara onu yapanların çıkarı, kurtuluşu yok. Neler yaşayacağına, yaşatılacağına Allah gösterecek.

Elveda Zeynep'im, ben gidiyorum. Öz kanımla bulanmaya, ceddimin dini uğruna, düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra. Sakın, sakın ağlama.

0: Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi.
1: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: gerçek zenginlik malın fazla olması değil, kalp zenginliği gönül tokluğudur.

0: Muhammed!
1: Hayırdır kumandan? Bu gözyaşları ölüm korkusundan mı?

peygamber duasında geçer adın. Ey Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et. Kaç yiğide nasip etti böyle bir duayı Allah. Dünyalara bedel bir ünvanın var. Seyfullah. Ebu Bekir'in şahitliği duyulur hala çöl semalarında. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Ve bütün cenk meydanları buna şahittir. Bizans titrer heybetinden. İran diz çöker mecbur. Anadolu'ya İslam seninle yol bulur. Kaç zafer tattı bu ordu senin vesilenle. Mekke'de Uzza putunu yıkan senin bileklerindir. Sen ki cenk meydanında yürümeyi öğrenen. Sen ki kaç küheylana koşmayı öğreten. Sen ki zaferden başka kelime bilmeyen muzaffer kumandansın. Kaç kılıç kırıldı ellerinde bilinmez. Kaç mızrak boyun büktü zırhında bir ömür. Kaç savaşçıyı yolundan döndürdü bakışların. İşte bak, alnında her harbin izi var. Hayalinde bir ömür cihat denizi var. Zekan ile nice orduyu dağıttın. Dosta zafer türküsü düşmana ağıttın. Rüzgar mı koştu peşinden, sen mi estin öyle keskin? Kendini korumadın sarığını koruduğun kadar. Çünkü o sarıkta Efendimizin mübarek saçı var. Ve bir gün bir emir geldi. İnsanlar zaferleri senden biliyor ey Halid. Büktün boynunu. Seninle birlikte büktü boynunu Küheylan. Büktü boynunu sadık dostun, kılıcın. İtaat ettin, yürüdün. Ama şimdi gözlerinde bu yaşlar. Söyle ey kumandan, ölüm korkusundan mı?

Ben Halit. Kaç harp meydanında kovaladım şehadeti. Bak işte şu ihtiyar bedenimde. Kılıç değmedik, ok saplanmadık, mızrak dokunmadık, hiçbir yer kalmadı. Kaç dostumu uğurladım en büyük payeyle. Kaç cengaver yürüdü şehadet iklimine. Yanı başımda düştü kaç kahraman Allah deyip. Ama bana bir kez gülümsemedi Azrail. Ey Halit, hadi kalk gidiyoruz demedi şehadete. Ben son deminde ömrümün buna ağlıyorum işte. Aşık olduğum cihad ile toprağa düşmek varken bir döşeye uzanmış ölümü bekliyorum. Ağlıyorum ey dostum, ben buna ağlıyorum. Şimdi benden geriye bir kılıcım kalıyor ve bir de atım. Mezarımı işte bu kılıçla kazın. Kahramanlar hoşlanır çünkü kılıç sesinden. Ve atımı cihada aşık bir yiğide verin. Ey Halit, geriye bıraktığın atını hala yiğitler koşturuyor bilesin. Senden sonra çöller aşıldı, denizler geçildi. Sancak düşmedi yere bilesin. Hala ufuk ufuk dolaşıyor sesin. Sen sarığında sakladın sevgilinin saçını. Mukaddes emanet bildin. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve hala hiçbir yiğit yatakta beklemiyor ölümü. Ve hala hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve bugün hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete.

0: Sizin yeriniz burası.
1: İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yalnızca şu iki kimseye imrenilebilir. Onlar gibi olmak istenebilir veya bu iki kimseye haset edilir. Bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse, ikincisi, kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse."

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: şu dört sınıf Allah'ım bendensin dediği sınıfmış. Yoluna cihada giden. Allah adına savaşa gidiyorum ben. Nasıl Allah beni desteklemez ya? Riya yok, hava yok. Hamiyet yok, ırkçılık yok. Kuru bir toprak parçası yok. Allah'ın indirdiği nizamı hakim kılmak için cepheye giden adama neden Allah yardım etmesin? Kabe'ye gidiyorum. Hac veya umre. Hacca gidene, Kabe'ye gidene yardım etmeye Allah söz veriyor. Helal, meşru bir borçlanma. Ünlü bir hadis, bunu biliyorsunuz. Eve ihtiyacım var. Ben faize girmeyeceğim. Kuruşu da lirası da faiz faizdir. Kuruşuna girerseniz adı kredidir. Adı efendim faizdir, tefeciliktir, duman olursunuz. Yıkım yaşıyorsunuz. Eviniz var. Harabedesin. Bağın bahçen var.
1: Çöplüktesin.
0: Ashab-ı Kehf gibi mağarada yat. Faize ve harama düşme. Hazreti Muhammed gibi Sevir mağarasında hicret diyerek Sevir mağarasında yat. Demez diyeceğin bir gelecekler için insanların faize ve benzeri bulaşma. Hele bizden hiç kefil olma. Gel şuradan kredi çekelim, kefil olmana. Olma. Risk imzalama. Kendi günahların sana yeter zaten. Ek yanma süresi isteme Allah'tan. Otur oturduğun yerde.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şöyle buyurmuştur dedi. Her kim benim dostum olan kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Kulum bana kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha sevimli bir şeyle yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlarla birlikte işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa da onu korurum.

Ebu Said Semure İbni Cündüb'ün, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ben çocuk denecek yaştaydım. Bu sebeple kendisinden duyduklarımı ezberliyordum. Ne var ki şimdi burada yaşlı kimselere duyduğum saygı onları söylememe engel oluyor.

0: Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke Efendi.

İmran İbni Hüseyin'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizin en hayırlınız, zamanımda yaşayanlardır. Sonra zamanımda yaşayanlara yakın olanlar, sonra da onlara yakın olanlardır." İmran der ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, "Sonra onlara yakın olanlar" sözünü iki defa mı yoksa üç sefer mi söylediğini bilmiyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti: "Bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler, hainlik ederler, kendilerine itimat edilmez. Bir adakta bulunurlar fakat yerine getirmezler. Başka bir düşünceleri olmadığı, sadece yiyip içmeyi düşündükleri için onlarda şişmanlık baş gösterir."

Sen bitkisel hayata girmişsin, haberin yok. Bak namaz, ezan kımıldatmıyor seni. Ramazan kımıldatmıyor. Bu kadar kan ve gözyaşı kımıldatmıyor. Ya bütün dünya tepene çöktü, kımıldamıyorsun. Derdin yok senin. Bitkisel hayatta böyle nefes alıp veren, makinaların böyle ibrelerin oynamasından dolayı hayatta olduğu o makinalardan tespit eden, ağzına böyle fanus geçirmiş, böyle puf puf ancak oradan nefes alıp veren, fakat organları kim olduğunu bilemeyen, sözleri duyamayan, cevap veremeyen, kıbıldayamayan bir adam. Ölü toprağa serpilmiş sana ya. Hangi eylemde varsın sen? Allah adına hangi çalışmada varsın sen? Sen komaya girmiş bir hasta gibisin. Hastasın hasta. Allah için ne tavrın var? Allah'a ne çalışman var? Ya şurada binlerce ayetin haydi dediği konularda nerede varsın sen?

Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.

Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, cennete veya cehenneme girmeyi gerektiren haller nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Allah'a ortak koşmadan ölen cennete girer. Allah'a ortak koşarak ölen de cehennemi boylar." buyurdular.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini arttırır. Allah alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir.

0: Allah'ın özel ikramına, özel kıyağına, özel lütfuna mazhar olacak 7 sınıftan birisi de gözlerini sadece bakmaya kullanmayan, yapamadığı, adam olamadığı, yanlışa bulaştığı için Allah'a karşı eziklik duyan, üzülen ve üzüntüden kimse yokken ağlayan gözler. Ağlayın, yükselsin sular, belki kurtulur gemi. Biraz da ağlamayı deneyin, gözyaşı cehennemi söndürür. Fazla kahkaha peşinden çok ağıt getirir. Allah-u Teala denge lütfetsin. Dünyanın bir tarafında kan gölünde yüzüyor, kimleri kahkaha denizinde boğuluyor. Allah orta nokta tebessüm nasip etsin. Doğu ve güneyi doğumuza huzurlar versin. Alem İslam, Allah imdad eylesin.
1: Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.